Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

yeter bu zamana, gel baharım kaybolalım. Gel hayalim, anıları alalım, kaçalım buralardan. Gel yoruldum yalanları yaşayan gururumdan. Bir ömür var, bir de aşkımız yeter bu zamana. Gel baharım kaybolalım.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel soğullar. En güzel soğullar. Radyo Sahil'de.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.
1: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Yer

0: Türkiye'mizin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

uçacaktık. Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktık.

0: uçacaktı. Radyo sahil.com.tr
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Bıktım seni hatırlatan anılarımdan. Bana kalan arsız rüyalardan. Belki sonu hazırlayan gelgitlerindir.

Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Sana isyanım, güzel günleri anar ağlarım.

Anladın mı?

Dağlara taşlara vurdum başım. Ölmeden diktirdin mezar taşımı. Sonunda sevdim.

Yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

0: 24 saat hit müzik.
1: Arabam!

toplarım. İnandım sonuna kadar, demedim gitti yere kadar. Kalk kalk çocuk kalk, yok öyle kalk.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Acı çekmekten zevk almaya programlanmışız arkadaş.

0: çekmekten zevk almaya programlanmışız arkadaş.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Sega.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, bildiğin gibi değil.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.
1: Reklamlar bitti.
6: Radyosahil.com.tr.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi.
7: Tam 95'te.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça.

Tüm sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana. Gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554-907-1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Sofisin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde. Kat

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
3: Radyo Sahil.

VIP'leri yolla. Asansör sandım, polisay geldi. Gecenin üçünde neydi la derdi. Bitmez iş derdi, olmaz iş fertik. Uğraştılar fazla, oldum alerjik.

en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil. Radyo Sahil.

müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

inanamam. Beni ben gibi sevmedi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım pazartesi şöyle bomba gibi bir başlangıç yapmışızdır. Biliyorum pazartesileri bir tık böyle hafta sonundan çıktığımız için sendromlu gelebilir. Ama o sendromu burada hep beraber açacağız şimdi. Hiç merak etmeyin. Bu arada sesim birazcık çatallı aralarda gelebilir. Biliyorsunuz hafta sonu konser vardı. Ben de orada birazcık bağıra bağıra şarkılara eşlik etmiş olabilirim. O sebepten ötürü birazcık arada sesimde böyle çok yükselttiğim zaman böyle bir çatallaşma söz konusu olabiliyor. Şimdiden herkese affola efendim. Hafta sonunuz umarım güzel geçmiştir. Ali Ağa'da şu sıra hafta sonları oldukça hareketli geçiyor. Cuma günü tiyatrolarımız, hafta sonu işte cumartesi günleri konserlerimiz yer almaya başladı. Oldukça hareketli bir Ali Ağa hafta sonunu geçiriyoruz. Akşamları böyle muhteşem ötesi oluyor. O yüzden herkes umuyorum güzel bir hafta sonu geçirmiştir. Gündüzleri de şöyle bol gezmeli tozmalı olmuştur. Hafta içi de çalışalım böyle güzelce. Bol bereketli bir hafta olsun. Ki hafta sonunu şöyle daha keyifli, daha güzel geçirebilelim. Üstüme gelme inanamam. Efendim şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi halk minibüs şoförlerimiz, hepinize kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir hafta diliyorum herkese. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerim, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimiz En Gözle Döner restoran sponsorluğunda açıyorum. O zaman özlemle rengarenge hoş geldiniz.

Bu şarkı aslında Serdar Ortaç şarkısı ama hepsi Belcan'dan duymaya alıştık ya. Şu an böyle bir değişik geldi. Böyle bir kulaklarım Sibel Can'ı aramadı değil.

Reklamlar bitti. Efendim, sıradaki şarkımızı tüm en göze döner restoran çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim, programımızı En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda açtık. En Gözde Döner Restoran'da kebap çeşitlerinin hepsi, döner çeşitlerinin hepsi, çıtır çıtır lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram öğlen 3'e kadar giden herkese ücretsiz. Peynir tatlısı ikramları bulunmakta. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine En Gözde Döner Restoran'da bu kartları kullanabilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi. En Gözde Döner Restoran artık bulunduğunuz ala içerisinde bulunduğunuz her yere bu güzel lezzetleri paket servis imkanıyla sizlerle buluşturuyor. 0232 504 0735 0232 504 0735 iletişim numarasından ister rezervasyon oluşturabilir, isterseniz de bulunduğunuz ala içerisinde herhangi bir yere paket servis imkanını kullanabilirsiniz. Ayrıca yemek sepeti gibi uygulamalarda da bulunmaktalar. Şimdiden yemeği isteyecek olanlara, yiyecek olanlara, gidecek olanlara afiyet şifa olsun. Hadiseyle devam edelim. Burjuva desin. Biraz hareketli başlatmak istedim pazartesi. İlk yarım saatimiz şöyle dedim, birazcık gümbür gümbür geçsin. Neden? Kimse pazartesi sendromu yaşamasın. Haftaya enerjik başlayalım. Enerjik bir şekilde sonlandıralım.

Efendim, en güzel döner restoran sponsorluğunda programımız devam ediyor. Bu şarkı sonrası 10.30 reklamları, reklamlardan sonra bakalım bugün bu hafta hangi ülkeye doğru yolculuk yapacağız? Sarılır.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo!
5: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim, reklamlardan manifest ile dönüş yaptık. Hareketli şarkılarımızla devam ediyoruz. Programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Evde dinleyenler müziğin ritmine kendini kaptırabilir. Şahsen ben bu şarkıları evde dinlerken bir yandan iş yapıp bir yandan da oynuyorum. O yüzden temizlik işler güçler birazcık geç bitiyor.

Efendim Ediz'le devam edeceğiz. Programımız En Göze Donar Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Bu şarkı sonrası bakalım hangi ülkeye gidiyoruz. Ben bu arada hafta sonu hızımı alamadım. Neredeyse burada oynayacağım.

Efendim bakalım bakalım hangi ülkeye yolculuk yapıyoruz? Tabii ben biliyorum da size de söyleyeceğim şimdi ama okumadım desem bilir. Bir inanır mısınız ya? Ben genelde paldır küldür burada bahsediyorum. Ondan bazen böyle bir diye kalıyorum ya. Olsun alıştı herkes bana. Boşuna radyonun delisiyim demiyorum. Neyse dur konumuza dönelim. Yine konuyu dağıtmayalım. Dubai'ye gidiyoruz bu hafta bak. Bu hafta zengin ülkeye götürüyorum sizi. Böyle bir zengin oluveresim geldi bir anda. Gerçek hayatta reel olarak zengin olamayınca... O sebepten ötürü bari dedim şöyle Dubai'ye hayalimize bir yolculuk yapalım. Bakalım. Dubai'de yaşanan ilginç olaylardan bahsedeceğiz. Çöl şehri bir anda denize dönmüş. 2024'te Dubai'de öyle şiddetli yağmur yağmış ki yollar, metro istasyonları, havalimanının çevresi sular altında kalmış. Bazı sürücüler araçlarını yolun ortasında bırakıp yürüyerek gitmek zorunda kalmışlar. Üstelik bölgenin yıllık yağışı çok düşük olduğu için olay şehir için son derece sıra dışıymış. Bu demek oluyor ki İzmir'e kar yağması gibi bir olay. Şimdi kışın soğuğu deli gibi çekiyoruz. Yağmurda sıkıntımız yok çok şükür. Hele ki geçen kış inanılmaz derecede güzel yağmur yağdı maşallah. Ama İzmir'e kar yağdığını düşünün. Şöyle birkaç gün böyle durmadan lapa lapa. Yazın da düşünülmüyor değil mi? Düşünelim de biraz serinleriz belki hava çok sıcak. İzmir'e kar yağdığını düşünün bir anda. Nasıl böyle bir şey ışık tutulmuş tavşan gibi kalırız değil mi böyle? Ne yapacaktık biz ya falan oluruz. Çoğumuz araç kullanamayabiliriz. Çünkü neden biz karda araç kullanmaya alışkınlar değiliz İzmirliler olarak? Öyle bir şey düşünelim. Bu da Dubai'de yağmurun yağması da İzmir'e kar yağması gibi enteresan bir olay. Böyle işte yıllar yıllar sonrasında arada sırada olan bir şey. Bize de bir nereden baksanız bir 5 yıldır kar yağmıyor değil mi? Ay bu şarkıyı çok seviyorum. Müsait olanlar.

herkesin hayatında bu tarz insanların olduğunu düşünüyorum. Kimsenin hayatı belki de aslında özenilecek gibi değil ya da kıskanılacak gibi değil ama bazen öyle art niyetli insanlar oluyor ki sıradan bir hayatınızı, yaşantınızı bile kıskanabiliyorlar. Bazı öyle insanlar oluyor ki taklitlerini yapmaya kalkıyorlar ama şunu unutuyorlar, taklitler her zaman aslını yaşatıyor. Bu ailemizden bireyler de olabilir, arkadaş çevremizden de olabilir, iş çevremizden de olabilir, hiç fark etmez. Hepimizin çevresinde böyle toksit insanlar mutlaka vardır. Ne yapacağız? Kulak asmayacağız. Ne yapacağız? Böyle şarkılar da bağıra bağıra söyleyeceğiz. Ki içimizdeki şimdi insan ister istemez cevap da vermeyince hani kayda almamaya çalışıyorsun, duymazdan geliyorsun ama içeride bir yerlerde bir birikim oluyor. Bu birikimi böyle şarkılarla bağıra bağıra kendi tek başımızken söyleyerek içimizdeki o şeyi akıtmamız lazım. Sonrasında patlama oldu mu aman Allah'ım fena oluyor. Haklıyken haksız konumuna düşebiliyoruz. Neden? Çünkü tutuyorsun birikiyor. Sonra dışarıya vurduğun zaman ben ne yaptım ki? Oluyor değil mi? Ya sonra o seni böyle dürten insan bir anda böyle melek kesilebiliyor ve sonra sen çevrende oluyorsun. O yüzden bu tarz şarkılar iyi ki varlar, böyle bağıra bağıra söyleyerek çok güzel oluyor. Bayılıyorum bu tarz şarkılara. Bak şimdi başka bir şarkı daha çalacağım, bunu da evli insanlara hitap edeceğim. Bazen içimizden geçenleri şarkılar söylüyor diyorum ya. Bak attım. Bilenler biliyor. Hatta neyse onu sonraki gün yapalım. Dur başka bir şey daha yapacaktım da. Diyorum ya, şarkılar bizlerin duygularını böyle tercüman misali. Özellikle böyle mesela Demet Akalın şarkılarına bayılıyorum. Neden? Evet, o sevgiliye atar gider yapıyor ama bazen öyle atarlı giderli şarkılar var ki her ortama uyum sağlayabiliyor. İçimizdeki o bize yapılan duyguları içimizde tutmayalım mümkünse, olur mu? Bir şekilde atmamız lazım ki sonrasında gerçekten kötü biz oluyoruz. Böyle bir durum olamaz ya. Yapıyor. İnsanlar onu görmüyor. Sonra sen çemkirdiğin zaman sen kötü oluyorsun. Bu şarkı tüm evlilere armağan olsun. Evliliğin ilk zamanları ve son zamanları. Bazen içimizden geçiyor ya. Atsan atılmaz, satsan satılmaz.

0: Bu arada yanlış anlaşılma olmasın, erkeklere hitaben değil. Bazen kadınlar da erkekler de aynı şekilde birbirimizi çeşitli hayat şartlarından olabilir, ne bileyim, böyle eşler birbirini yıpratabiliyor ve bu duygular bazen içimizden geçiyor. Hep söyleniyoruz, söylendikten sonra da aşk ilan ediyoruz. Enteresan bir şey evlilik ya. Vallahi bak, bu konuya nereden geldik bilmiyorum ama. Bak, burası çok güzel.
1: Şimdi uyu bensiz. Sarılıp yastığa.
0: Ama bu duyguları hepimiz yaşamıyor muyuz? Zaman zaman yaşıyoruz. Bunlar içimizden geçiyor. Yalan değil. Kimse demesin, ay benim içimden böyle şeyler geçmiyor. Hadi canım.
1: Bir de böyle.

Kuş beyinli densiz diyerek başladık, kuş beyinli densiz diyerek bitirdik şarkıyı. Şimdi şaka bir yana, gerçekten ama evlilik enteresan bir olay. Konumuzla hiçbir alakası yok tamamen. Doğaçlama gelişen bir konu. Yani öyle bir şey ki onunla da olmuyor bazı zamanlar, onsuz da olmuyor. Belki de Rabbim böyle programladı. Bazı yapılan atışmaları vesaireleri böyle unutturuyor ki bize. Öteki türlüsü evlilik yürümez. Bu kadın için de erkek için de geçerli. O sebepten ötürü. Böyle şarkılar iyi ki varlar. Sinirlendiğiniz zaman takın kulaklıkları, bağıra bağıra söyleyin. İnanılmaz işe yarıyor. Sonrasında zaten otomatik olarak o sinir attıktan sonra aşk şarkılarına geçiş yapıveriyorsunuz. Bak, bağıra bağıra bu şarkıyı söyledikten sonra bir aşk şarkısı dinlediğinizde otomatik olarak o tekrardan aşık olduğunuz duygulara doğru bir yol alıyorsunuz. Boşuna demiyorum. Bu şarkılar bizleri, ve ben mesela mutsuz olduğum zamanlarda damar şarkılar dinlemek yerine hareketli şarkılar açıyorum ki o duygulardan hemen böyle kendimi sıyırabileyim. Size de tavsiye ederim. Birilerine dolup taştığınız zaman eğer içinizdekileri söyleyemiyorsanız ve bu birikip size zarar verecekse atarlı giderli şarkıları takın kulaklıkları, bağıra bağıra evin içinde söyleyin. Bu deşarj ediyor insanı. Öyle işte. Hadi konumuzu değiştirir. En göze dönere dönüş yapalım. En göze döner restoranda artık kapıda servis imkanı var. Alada her yere istediğinizde siparişinizi oluşturabilirsiniz. 0232 504 0735 0232 504 0735 iletişim numarasından istediğiniz her yere siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca yemek sepeti gibi uygulamaları da kullanabilirsiniz. Şimdi haydi bir şarkı daha gelsin. Dubai'den de bahsetmeye devam edeceğiz bu arada.

neden böyle? Efendim, ilk saatimizi Engöz'de Döner Restoran sponsorluğunda bitireceğiz. Reklamlara gideceğiz. Biraz sonra Engöz'de Döner Restoran'da tüm döner çeşitlerini ve kebap çeşitlerini bulabilirsiniz. Çıtır çıtır lahmacunlar, pideler, çorba çeşitleri, tatlılar hepsi burada mevcut. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Buradan aç kalkmak mümkün değil. Öğlen 3'e kadar öğle yemeğine giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz burada yine bunları da kullanabiliyorsunuz. Artık paket servis seçeneği de mevcut. 0232 504 0735 iletişim numarasından bulunduğunuz her yere siparişinizi oluşturabilirsiniz.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
6: 1980'den beri Uğrak Büfe.
5: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
7: Reklamlar bitti.
8: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil Tam 95'te.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.
11: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim saatlerimiz 11.08'i gösteriyor. Programımızın ikinci saatini Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını açan, yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm Radyo Sahil dinleyenlerine ve Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol kazançlar diliyorum.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net devam etmekte. Ayrıca sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla anlaşmaları mevcut. Bu arada hani biz bu saydığınız kriterler arasında değiliz Özlem Hanım. Bize bir şeyler yapamaz mı, yapamazlar mı derseniz tabii ki yaparlar. Siz buradan duyduğunuzu gittiğiniz zaman iletirseniz. Biz Özlem Hanım'ın programında duymuştuk. Böyle böyle yardımcı olur musunuz dediğiniz zaman yardımcı olacaklarına eminim. Düğün sezonundayız. Altınlar, gramlar, bilezikler yapıldı mı? Giderken ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Altın borcu olanlar, altın iyice yükselmeden bir an evvel yapsaydınız keşke, yaptınız mı bilmiyorum ama yavaş yavaş altın yükselmeye başladı. Altın borcu olanlar şöyle bir inceden korkmaya başladı. O yüzden fiyatlar daha da yükselmeden birikiminiz var ise yapın, koyun kenarıya, zira altının ne yapacağı belli olmaz. Bir anda çıkıp tekrardan çok yüksek fiyatlara çıkabilir. Şu an bugün piyasa durumu ne alemde bilmiyorum, bakmadım ama ve lakin geçtiğimiz hafta oldukça güzel yükselmeye başlamıştı. Altına olanlar yükselmekten, yükselmesinden memnun, borcu olanlar hüzünlü. Ben de o hüzünlü kadroya dahil ve benim gibi birçok kişi var. O yüzden biraz birikiminiz varsa hazır altın fazladan yükselmeden değerlendirin beyler bayanlar. Buray, kabahat bende diyecek. Ay çok güzel bir konserdi. İnanılmaz eğlendik. Halay bile çektirdi desem, gidenler gitmeyenlere anlatsın. Halay bile çektik konserde yahu. Vallahi billahi. Çok güzel, çok keyifli, çok eğlenceli bir konserdi. Bu hafta sonu da sevgili Ebru Yaşar olacak. Ebru Yaşar'ın da sahnesi çok güzel. Çok görmüştüm, tanık olmuştum. Burayı da tahmin ediyordum ama gerçekten çok iyiymiş sahnesi. Bu şarkı sonrası da Ebru Yaşar attım. Dedim hafta sonuna şöyle yavaştan yavaştan ısıtalım, hazırlanalım.

O yüzden sesim bugün çatal çatal. Böyle işte dayanamayıp orada da konserde de bağıra bağıra şarkıları eşlik ettim. Arada o yüzden ses böyle bir gidiveriyor. Programın başında söylemiştim, tekrardan hatırlatayım. Öyle bir anda böyle bir cırtlak ses duyarsanız kusura bakmayın.

Efendim, Dubai'den bahsetmeye devam edeceğiz. Bakalım Dubai'deki diğer ilginç olaylar nelermiş. Milyonluk arabalar çölde, otoparklarda terk edilmiş halde bulunmuş. Dubai'de Ferrari, Bentley ve Lamborghini gibi lüks araçların terk edilmiş görüntüler uzun zamandır dikkat çekiyor. Bunun önemli nedenlerinden biri ekonomik sıkıntıya giren bazı sahiplerinin ülkeyi terk etmesi. Yani adam arabasını beğenmedi, bıraktı gitti hikayesinden çok daha karmaşık bir durum. Şimdi arabasını satıp gidebilir miydi acaba? Ya da arabasıyla da gidebilirdi. Zira biz bu arabaları burada Türkiye'de biraz zor alabiliriz. Alamıyoruz zaten de hani belki çok çok çok zengin olursak belki bir ihtimal ama o ihtimal de yok yani. Yağmurda drift yapanların arabalarına el konulmuş. 2026'da yağmur sırasında yollar kayganlaşınca bazı sürücüler bunu fırsat bilip drift ve tehlikeli gösteriler yapmış. Dubai polisi araçlara el koymuş. Bazı durumlarda araçların bağlanmasıyla birlikte 50 bin dirheme kadar masraf çıkabileceğini bildirmiş. Niye tekledim ben ya? Oluyor bazen. Önemli değil. Dubai'de yağmur yüzünden uçaklar bile aksamış. 2024 yılında nasıl bir yağmur yağdı ise Dubai'de ciddi şekilde etkilenmiş, uçuşlar iptal olmuş, gecikmeler ve yönlendirmeler yaşanmış. Şimdi hangi şarkıyı çalsak? Simge çalalım bir adet. Mış mış mış da miş miş miş desin. Şarkının adına bak, mış mış miş miş. Gidiyoruz artık bu yeni nesilde, yeni dönemde.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
8: Radyo Sahil. Tam 95'te.

İrem Derici ile devam edeceğiz. Nabza göre şerbet. Kadın bu piyasaya ilk girerken aşk şarkılarıyla giriş yapıp sonrasında Demet Akalın gibi atarlı giderli şarkılara dönüş yaptı. Hayat işte ilk giriş yaptığında böyle evliydi, mutluydu. Sonrasında hayat insanı nerelere götürüyor? İrem Derici'nin konserine de gitmeyi çok isterdim bak. Çok eğlendirir. Bazen böyle sosyal medyada sizin de karşınıza çıkıyordur. Hani böyle şu hangi ünlüyle işte bir resim paylaşıyorlar. İşte Tarkan oluyor, İrem Derici vesaire vesaire böyle ünlüleri diziyorlar. Diyorlar ki hangi ünlüyle komşu olmak isterdin? İrem Derici ile olmak isterdim ya. Çok matrak bir komik bir komşuluk olurdu diye düşünüyorum. Tam kafa dengi olacak bir insan. O yüzden kendisinin de sahnesini çok merak ediyorum. Belki bir gün ona da nasip olur ya da belki belediyemiz İrem Derici'yi de getirir. Fena olmaz yani çünkü çok güzel şarkıcılar getiriyor. Bu haftada biliyorsunuz ki Ebru Yaşar gelecek. Şimdiden plan program yapmayın. Çok güzel bir tiyatro. Cuma günü sonrasında cumartesi günü Ebru Yaşar konseri olacak. Ala Belediyesi.

Vallahi şu nabza göre şerbet olayında o kadar haklı ki. Nabza göre şerbet vermek ne demek? Yalan dolan. Numaradan.

Şimdi ben biraz böyle düz bir insanım. Düşüncelerimi söylerim, çekinmem genelde. Bana kızarlar, diyorlar ki nabza göre şerbet ver yahu, hani idare et. Olmuyor. Bir iki denemişliğim var. Ağzım nabza göre şerbet verse de gözlerimden, yüzümden o kadar böyle hoşnut olmadığım belli ki inanmıyor zaten karşımdaki. Bayılıyorum gerçekten şöyle inandırıcı bir şekilde bu şekilde böyle nabza göre şerbet verenlerden. Sevmediği halde içinden böyle bir şeyler yapası geliyor iken. Ay hayatım canım, sarılıp öpmeler. Benim nutkum tutuluyor, ben onu yapamıyorum. Bir gün bu konu üzerine soru soracağım sizlere. Bakalım bende mi anormallik var? Herkes böyle mi?

0: Utanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, Sezen Aksu şarkısı yer alacak. Yavaş yavaş programın sonuna doğru gidiyoruz artık. Programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor.

0: Efendim, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oldukça güzel, keyifli, eğlenceli geçti benim için. Umuyorum size de güzel bir pazartesi, güzel bir başlangıç yaptırmış olmuş olurum. Bugün arada böyle bir kelimelerin ayarını kaçırabiliyorum. Umuyorum herkes haftaya güzel başlamıştır. Güzel bir şekilde devam ederiz. Ben çok keyif aldım bugünkü programdan. Umuyorum sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Ben çok güldüm. Umuyorum sizleri de birazcık güldürebilmişimdir. Çünkü bu hayatta gülümsemek kadar daha değerli bir şey yok. Yani her şeyi satın alabiliriz parayla ama mutluluğu, gülümsemeyi, kahkahayı alamıyoruz maalesef. O yüzden umuyorum birazcık da olsun sizlere tebessüm de ettirebildiysem ne mutlu bana. Yarın sabah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Özlem'le Rengarenk sona erdi.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
8: Reklamlar bitti.

sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlık, huzur yerindedir. Vallahi diğer şeyleri ne yapıyoruz? Çok fazla kendimizi de tutmuyoruz. Gerçekten hayat böyle çok uzun gibi gözükse de değil aslında. Çok çabuk geçiyor, çok hızlı geçiyor. O yüzden anın tadını çıkartın, anın değerini bilin. Öyle de yapmak için lütfen biraz çabalayın diye düşünüyorum. Hafta sonumuz çok güzel geçti Ali Ağlıların, değil mi? Cuma günü tiyatro izledik, şahane bir tiyatro izledik. Cumartesi günü Buray konseriyle coştuk, hüzünlendik, şarkılar söyledik. Gerçekten böyle sanat günleri Ali Ağa'ya hareket getirdi diyebiliriz. Evet, şimdi programı hareket ne getirecek? Tabii ki şarkılar getirecek. Tabii ki günlerden pazartesi, burçlar günü. Bakalım yıldızlar bizlere neler fısıldamış. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda programı açtım. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz, efendim sevgiler, saygılar öncelikle. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Haydi bakalım şöyle bir Serdar Ortaç şarkısıyla açalım. Ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Başlayalım mı? Başlayalım hadi.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Gerçekten Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, şöyle doğayla iç içe dediğim gibi karşınızda deniz manzarası, Seyir Kafe restoranda şimdiden yerinizi ayırtın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279. Hemen şimdi burçlarımıza şöyle hızlıca bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü zamanımız kısıtlı ve bütün burçları da 2 saat içinde yetiştirmem lazım. Sevgili koçlar, yükselen koç. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor? İş konusunda bu hafta iş tarafında önünüze bunu siz halledersiniz denilerek bırakılan bir mesele gelebilir. Normalde hızlı üstlenirsiniz ama bu kez kimin sorumluluğunun ne olduğunu baştan konuşmanız gerekiyor. Özellikle haftanın ikinci yarısında yapacağınız bir görüşme beklediğinizden daha büyük bir işin kapısını aralayabilirmiş. Bakalım ne oluyorsa hayrınıza olsun. Para konusunda büyük rakamlardan çok küçük ama üst üste gelen harcamalar dikkatinizi çekebilir. Bunu da alayım, zaten çok değil dedikleriniz ay sonunda düşündüğünüzden büyük bir toplam yapabilir. Ay valla bu ay ben de bu durumdayım herhalde, ne olacak falan deyip, ama ay sonu göreceğiz bakalım. Hafta sonuna doğru ise ödeme, satış, prim ya da beklediğiniz bir parayla ilgili sevindirici bir gelişme mümkün olacakmış. Aşk ne diyor? Aşk, sevgili koçlar, yükselen koçlar. Aşk hayatınızda bu hafta sessiz, sedasız gelecek bir hava hiç yok. Bekarsanız bir arkadaş ortamı, sosyal medya veya hiç hesapta olmayan bir karşılaşma dikkatinizi birine çevirebilir. İlişkisi olan koçlar içinse mesele sevgi değil, birbirinize gerçekten ne kadar alan bıraktığınız olacakmış. Koçlar da çok sık boğaz edilmeyi sevmezler bu arada. Kariyer ne diyor? Aslan tutulması sizi görünür kılıyor ve yaptığınız bir işin daha fazla insan tarafından fark edilmesini sağlayabilir. Bir sunum, proje, fikir veya yaratıcı çalışma beklediğinizden daha fazla ses getirebilir. Fakat kendinizi göstermekle herkese kendinizi ispatlamaya çalışmak arasında çizgiyi kaçırmayın lütfen. İlişkilerde de bir arkadaşınızın söylediği küçük bir cümle aslında uzun zamandır hissettiğiniz bir şeyi doğurabilir. Herkesle aynı yakınlığı sürdürmek zorunda olmadığınızı daha net anlayabilirsiniz. Sağlık mı? Bu hafta bedeniniz özellikle yoğun tempo karşısında biraz yavaş diyebilir. Uyku düzeniniz ve baş boyun bölgesindeki gerginlik konusunda da kendinizi fazla zorlamamaya çalışın diyor. Yıldızlar sizlere, sevgili koç ve yükselen koçlar, şarkınız Kolpa'dan gelsin. Gün

0: Reklamlar bitti.
1: Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim şimdi hadi o zaman biraz sonra boğa burçlarına ve yükselen boğalara gelsin. Hemen hızlıca bir boğalara da göz atalım. İş konusunda, iş yerinde alıştığınız düzenin dışına çıkmanızı gerektiren bir gelişme olabilir. İlk tepkiniz buna ne gerek vardı olsa da birkaç gün sonra değişikliğin işinizi kolaylaştırdığını görebilirsiniz. Özellikle yeni sistemler, ekip değişikliği ve çalışma koşulları konusunda hemen direnmek yerine önce ne getirdiğine bir bakın. Para konusunda ne bekliyor bu hafta sizi? Gözünüz biraz güzel şeylere kayabilir ve özellikle ev dekorasyon, bakım veya giyim için bütçeyi büyütebilirsiniz. Büyük bir alışveriş yapacaksınız. İlk gördüğünüz seçeneğe bağlanmayın. Fiyat ve koşulları karşılaştırın diyor. Hafta sonuna doğru maddi konularda daha kontrollü ve içinize sinen birkaç karar verebilirsiniz. Aşk ne diyor? Birinin söylediklerinden çok yaptıklarına bakmanız gereken bir haftadasınız. Bekar boğalar için geçmişten biri yeniden ortaya çıkabilir. Ama bir kez aynı hikayeyi aynı yerden okumayacaksınız. İlişkisi olanlar ise ev, aile veya gelecek planları üzerinde ciddi bir konuşma yapacakmış. Kariyerde ise tutulma kariyerden önce temel düzeninizi sorgulatıyor. Ben bu hayatı böyle sürdürmek istiyor muyum sorusunu büyütebilirsiniz. İş değiştirmekten önce çalışma biçiminizi, yaşadığınız yeri veya hayatınızı hangi düzene göre kurduğunuzu sorgulayabilirsiniz. İlişkilerde ise aile içinde yıllardır herkesin bildiği ama kimsenin açıkça konuşmadığı bir mesele masaya yatırılabilir diyor. Sağlıkta ise yoğun duygular doğrudan bedeninize yansıyabilir ve özellikle beslenme düzeniniz değişebilir. Stresli olduğunuzda gereğinden fazla düzensiz yemek yememeye dikkat edin diyor. Sevgili boğalar, valla boğaları da boğaz temsil eder. Hani yemek yemeyi de kaliteli yerlerde de böyle özellikle yemek yemeyi de çok severler. O zaman hadi o zaman diyelim ve şöyle boğaların, yükselen boğaların şarkısı gelsin.

Efendim, özel günleriniz için toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için şimdiden yerinizi ayırtın derim. Aliyan'ın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde, Seyir Kafe Restorant, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim Aliağa'da. İletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Şöyle dedikten sonra bir... ekrana kafamı çeviriyorum ve ikizler, yükselen ikizler, orada mısınız? İş konusunda bu hafta telefonunuz, mesajlarınız ve görüşmeleriniz normalden daha yoğun olabilir. Bir toplantıda söylediğiniz bir fikir beklemediğiniz kadar dikkat çekebilir ve sonradan sizden bunun devamını isteyebilirler. Yalnız hızlı konuşurken altından kalkamayacağınız bir işi hallederiz diye üzerinize almayın diyor. Para konusunda, para tarafında haber trafiği var, beklediğiniz bir ödeme, sözleşme veya fiyat görüşmesi yeniden gündeme gelebilir. Özellikle hafta ortasında duyduğunuz her rakamı kesinleşmiş kabul etmeyin. Hafta sonuna yaklaşırken tablo netleşecek diyor. Aşk ne diyor? Bekar ikizler için mesajlaşmayla başlayan bir yakınlaşma düşündüğünüzden hızlı ilerleyebilir. Birinin zekası, konuşması ve mizahı bu hafta dış görünüşünden daha fazla ilginizi çekebilir. İlişkisi olanlar ise uzun zamandır ertelenen bir konuşmayı sonunda yapabilir ve ilişkinin havası da değişebilirmiş sevgili ikizler, yükselen ikizler. Kariyerde diyor ki Merkür, Jüpiter etkisi sizi anlatma, öğretme, yazma, sunma, satış ve iletişim gerektiren alanlarda destekliyor. Başvuru yapmak, görüşmeye girmek veya önemli bir fikri üzerinize anlatmak için haftanın ikinci yarısı oldukça verimliymiş. İlişkilerde ise çevrenizde kimlerin gerçekten sizinle aynı dili konuştuğunu daha iyi görebilirsiniz. Uzun zamandır iletişim kurmadığınız biriyle tesadüfen yeniden bağlantı kurabilir. Fakat dedikoduya dönüştürülebilecek konuşmalarda taraf olmamaya dikkat edin. Sağlıkta ise zihniniz çok hızlı çalışacağı için bedeninizden önce kafanız yorulabilir. Sürekli telefon, mesaj ve haber takibi uykuya geçişinizi zorlandırabilirmiş. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, şarkınız Tantaşçı'dan gelsin.

Efendim efendim, şimdi yengeç ve yükselen yengeçlerle devam edelim. İş konusunda Mars burcunuza geçerken çalışma hayatında daha mücadeleci bir döneme giriyorsunuz. Uzun zamandır şimdilik böyle gitsin dediğiniz bir konuya müdahale etmek isteyebilirsiniz. Parayla ilgili ise aslan tutulması doğrudan para alanınızı çalıştırdığı için gelir düzeniniz önümüzdeki dönemin önemli başlıklarından biri olacak. Yeni bir kazanç modeli, fiyat değişikliği, maaş görüşmesi veya sahip olduğunuz bir şeyi değerlendirme fikri ortaya çıkabilir. Aşk ne diyor? Mars sizi daha cesur ama aynı zamanda daha hassas yapabilir. Bekar yengeçler normalde bekleyecekleri bir durumda bu kez ilk adımı atabilir veya ilgilerini daha açık belli edebilir. İlişkisi olanlar ise beni seviyor musundan çok bu ilişkinin içinde kendimi güvende hissediyor muyum sorusuna cevap arayabilirlermiş. Kariyer ne diyor? Kendinizi göstermek konusunda daha istekli olacağınız ve bir süredir geri planda kaldığınızı düşünüyorsanız bunu değiştirebilirsiniz. Özellikle kendi işini yapan yengeçler fiyat, müşteri ve gelir düzeninde önemli kararlar eşiğinde olabilirler. İlişkilerde ise aile içinde sizi kızdıran bir konu doğrudan önünüze gelebilir. Her şeyi toparlayan kişi olmak istemediğinizi açıkça söyleyebilirsiniz. Yakın çevrenizde ise sizi gerçekten anlayan biriyle yapacağınız uzun bir konuşma çok iyi gelecekmiş size. Sağlıkta ise Mars'ın burcunuza geçişi enerjinizi arttırırken sabırsızlığınızı da yükseltebilir. Kendinizi bir anda çok fazla işe verip ardından yorulmamaya dikkat edin. Mide ve sindirim düzeninizi stresten korumak ve öğünleri aksatmamak bu hafta önemli bir özellikmiş sizler için. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, şöyle bir bakalım hangi şarkı denk gelmiş size. Kayahan, sen mühimsin sizlerle.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitlerine, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında salatalar, üzerine de şahane tatlılar, bir de soğuk sıcak içecekler. Vallahi dolu dolu böyle hem gözünüzü diyorum ya doyuracak hem midenizi doyuracak lezzetler sizlerle buluşuyor. Doğa Park'ın içinde Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa sevgili dostlar. Şimdi yengeçlerden sonra geldik aslanlara. Sevgili aslanlar, iş konusunda bu hafta iş yerinde sizi görmezden gelmek pek kolay olmayacak. Bir fikriniz, yaptığınız bir çalışma veya aldığınız tavır doğrudan dikkat çekebilir. Fakat herkes sizi alkışlamadığı için yaptığınız şeyin yanlış olduğunu düşünmeyin. Görünür olduğunuzda eleştiri de görünür olur. Para konusunda ne diyor? Para konusunda daha büyük düşünmeye başlayabilirsiniz ama bunun yanında daha büyük harcama isteği de gelebilir. Kendinize yatırım yapmak güzel fakat prestij uğruna bütçeyi zorlamak başka bir şey. Hafta sonuna doğru maddi açıdan daha gerçekçi bir hesap yapmanız mümkün. Aşkta ne diyor yıldızlar? Tutulma burcunuzda olduğu için aşk hayatınızda sizi merkeze alan önemli gelişmeler başlayabilir. Bekarsanız hayatınıza giren biri size uzun zamandır unuttuğunuz bir heyecanı hatırlatabilir. İlişkiniz var ise partnerinizle geleceğiniz hakkında önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Kariyerde ise önümüzdeki aylara yayılacak önemli bir kariyer dönemeçlerinden birine giriyorsunuz. Ünvan, görev, marka, kişisel görünürlük veya kendi işinizi büyütmek konusunda önünüze yeni bir sayfa açılabilirmiş. İlişkilerde ise çevrenizde size gerçekten sevgi duyanlarla yalnızca sizin ışığınızdan faydalananları ayırt etmeye başlayabilirsiniz. Bir arkadaşınızla güç dengesi değişebilir veya biriyle aranızdaki rekabet ilk kez açığa çıkabilirmiş. Sağlıkta ise enerjiniz yüksek görünse bile tutulma haftasında kendinizi gereğinden fazla zorlamayın. Uyku düzeni ve dinlenme konusunda bedeninizin verdiği sinyalleri ciddiye alın. Özellikle yoğun sosyal programların arasına boş zaman koymanız size iyi gelecekmiş sevgili aslan, yükselen aslanlar. Şarkınız da Nurbal'dan geliyor.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar günün her saatinde Seyir Kafe Restorant'ta sizlerle buluşuyor. Gerçekten Aliağa'nın en güzel lokasyonunda sevgili dostlar. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Sevdiklerinizle böyle güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Seyir Kafe Restorant Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Evet, reklamlara gitmeden önce şöyle bir Başaklara da hemen göz atalım. Başakları neler bekliyorum? Sevgili Başaklar, bu hafta herkes koşuştururken siz biraz perde arkasında çalışabilirsiniz. Henüz açıklanmamış bir proje, gizli yürütülen bir görüşme veya hazırlık aşamasındaki bir iş sizi meşgul edebilir. Her şeyi hemen sonuçlandırmamaya çalışmak yerine eksik parçaları tamamlamak akıllıca olacakmış. Maddi konularda kontrol sizde ama gereksiz kaygı yaratmaya yakın olabilirsiniz. Bir ödeme gecikirse hemen en kötü senaryoyu yazmayın. Çünkü hafta ilerledikçe çözüm bulunabilir. Aşkta ise geçmişte kapandığını düşündüğünüz bir mesele yeniden zihninize gelebilir. Bu illa eski sevgilinin dönmesi demek değil. Bazen yeni birinin yaptığı bir hareket eski bir hikayeyi hatırlatabilir. İlişkisi olan Başaklar ise partnerlerinden daha açık ve net davranmasını isteyebilir. Kariyerde ise şimdilik dışarıdan sessiz görünseniz de arka planda önemli bir hazırlık dönemindesiniz. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak bir kararın görüşmeleri bu hafta yapılabilirmiş. Ne oluyorsa hayrınıza olsun. İlişkilerde ise bazı insanlarla aranızdaki mesafenin aslında size iyi geldiğini fark edeceksiniz. Her mesajı cevaplamak, her davete gitmek, herkesin sorununu çözmek zorunda değilsiniz. Sağlıkta ise bedeninizden çok zihninizi dinlendirmeniz gereken bir haftadasınız. Uykunun kalitesini bozan düşünce trafiği veya sürekli bir şeyleri analiz etme hali yorucu olabilir. Düzenli beslenme, yürüyüş ve kendinize ayırdığınız sessiz zamanlar denge sağlayabilirmiş. Sevgili Başak, yükselen Başakların şarkısı gelsin. Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki bu bölümünde son şarkısı oluyor. Atiye'nin seslendireceği bu şarkı. Az sonra çok kısa bir reklam. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
5: Yaktın, yandırdın beni, zalim aldattın beni, ne dedim de.
6: Efendim, saatler 14.06, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap'la Hayata Dair devam ediyor. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum.

0: Şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi valla deniz böyle gerçekten insana huzur veren bir şey. Denize ne zaman baksak dalar gideriz. Bir de bunun yanında böyle enfes lezzetler şahane olmaz mı önünüzde? Böyle hani elinizi uzatsanız denize değecek mesafede gerçekten Loça Restoran. Çok güzel bir konumda. Aliağa Çakmaklı'da denize sıfır. Birbirinden lezzetli yemekler yiyebiliyorsunuz. İster deniz ürünleri, ister et alternatifleri. Ailecek gidebileceğiniz, huzurla oturabileceğiniz, denize girebileceğiniz ya da akşam yemeği değil sabah kahvaltınızı da edebileceğiniz, hafta sonlarını, hafta içini değerlendirebileceğiniz bir mekandan bahsediyorum size. Böyle gerçekten hani bazı yerler saklı kentlerde olur ya, Loça Restoran'da öyle. Aa, dersiniz ki burada böyle bir yer mi vardı? Evet, Çakmaklı Köyü'ne girdiğinizde denizin kenarında böyle bir yer var. Bilmeyenlere duyurulur. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2'de, Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar, Loça Restoran. İletişim 0542 130 0903.

Evet, geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. İş hayatında bağlantılarınızın gücünü görebileceğiniz bir hafta. Bir arkadaşınızın, eski çalışma arkadaşınızın veya tanıdığınız birinin yönlendirmesiyle yeni bir görüşme gündeme gelebilir. Ben kendim hallederim demeden önce size uzatılan eli değerlendirin lütfen. Para konusunda ne diyor? Venüs'ün güçlü temaları maddi açıdan fırsat yaratabilir ama haftanın başında hesap hatalarına açık olabilirsiniz. Özellikle ortak para, borç, kredi veya büyük alışverişlerde şartları iki kez okumak iyi olur. Haftanın ikinci yarısında ise daha avantajlı bir teklif veya fiyatla karşılaşabilirsiniz. Aşk ne diyor? Bekar teraziler için bu hafta oldukça hareketli ve beklenmedik bir tanışma ihtimali yüksek. Benim tipim değil dediğiniz biriyle konuşmaya başlayabilir, fikirlerinizi değiştirebilirsiniz. İlişkisi olanlar ise birlikte yapılacak sosyal bir plan veya ortak hedef ilişkin havasını tazeleyebilirler. Kariyerde ne diyor? Kariyerde ise çevreniz genişliyor ve kariyeriniz de sizi başka bir yere taşıyabilecek insanlarla temas kurabilirsiniz. Bir topluluk, ekip, organizasyon veya sosyal medya üzerinden görünürlüğünüz artabilir. Bazen kariyer fırsatı ilan sayfasından değil, kahve içerken yapılan bir sohbetten çıkar. Bu hafta tam da öyle bir çalışma olabilir. Sabah konuştuk bunu, biliyor musunuz? Bir tane ünlü bir dizi oyuncusu var. Asansörde keşfedilmiş. Gerçekten sen ne kadar yakışıklısın deyip o kişi de bir yönetmen miymiş, bir şeymiş böyle. Orada keşfedilmiş, işte nerede keşfedileceğiniz hiç belli olmaz. İlişkilerde ise sosyal çevrenizde hareketlilik var ama uzun zamandır görmediğiniz insanlarla yeniden bir araya gelebilirsiniz. Bununla birlikte bir arkadaşlığın gerçek niteliğini de anlamanıza neden olacak. Küçük bir olay yaşanabilirmiş. Sağlıkta ise sosyal tempo arttıkça kendi rutininizi ihmal edebilirsiniz. Uyku saatlerinin kayması ve düzensiz beslenme enerjinizi düşündüğünüzden hızlı düşürebilir. Özellikle hafta sonu kendinize biraz sakin zaman ayırmanız dengeyi geri getirecektir. Sevgili terazi ve yükselen teraziler, hemen şarkınız gelsin bakalım. Mustafa Ceceli sizler için seslendirsin.

Efendim geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Bakalım o kadar çok akrep var ki çevremde. Şunu anladım, en iyi akreplerle geçiniyorum galiba. İş konusunda bu hafta iş hayatında gözler üzerinizde olabilir ve yaptığınız şeyin sonuçları daha fazla konuşulabilir. Bir yöneticiyle görüşme, önemli bir sorumluluk veya sizin adınızın geçtiği bir karar gündeme gelebilir. Güç savaşına çekilmeyin. Bazen masada en az konuşan kişi en güçlü pozisyondadır diyor. Para konusunda, kariyer alanındaki hareketlilik gelirlerinizin üzerinde etkili olabilir. Zam, görev değişikliği, yeni müşteri veya farklı kazanç modelleri konuşulabilir. Fakat rakam kesinleşmeden hesabınızı ona göre kurmayın. Özellikle haftanın ilk yarısında gereğinden fazla iyimser ve maddi beklenti yaratmayın diyor. Aşk ne diyor? Aşk hayatında yoğunluk var ama bu hafta mesele romantizmden çok öncelikleriniz olabilir. Partneriniz işine bana ayırdığından daha fazla zaman ayırıyorsun diyebilir. Bak bunu birçok kadın ya da adam der. İşine daha çok zaman ayırıyorsun. Ne derler ondan sonra? Ekmek param derler. Ama ikisini dengede tutmak lazım. Yani hep iş işte nereye kadar? Biraz sevdiklerinize de vakit ayırın. Siz aynı şeyi ona söyleyebilirsiniz diyor. Evet, her şey karşılıklı. Bekar akrepler ise güçlü kariyerinde dikkat çeken veya alıştıklarından farklı birine ilgi duyabilirlermiş. Kariyerde ne diyor? Aslan tutulması sizin için yılın en önemli kariyer göstergelerinden birini çalıştırıyor. Görev, pozisyon, yöneticiler, toplum önündeki statünüz veya mesleki yönünüz konusunda önümüzdeki aylarda ciddi bir değişiklik yapabilir. Bir kapının açılması kadar bir dönemin kapanması da sizi daha doğru bir konuma taşıyabilir. İlişkiler mi? İnsanların niyetlerini anlamaya çalışırken gereğinden fazla şüpheci davranmamaya dikkat edin. Vallahi akreplerde o var, şüphecilik var. Birinin tek bir hareketinden bütün ilişkinin sonucunu çıkarmak sizi yanlış yere götürebilir. Buna karşılık uzun zamandır içinize sinmeyen bir davranış tekrar ederse bu kez görmezden gelmeyebilirsiniz. Sağlıkta ise yoğun iş temposu bedeninizi fark etmeden gelebilir. Dinlenirken bile işle ilgili düşünmeye devam etmek gerçek anlamda dinlenmenizi engelleyebilir. Günün belirli bir saatinden sonra iş iletişiminizi azaltmanız zihinsel olarak da rahatlamanıza yardımcı olacakmış sevgili akrep ve yükselen akrepler. Sıradaki şarkı da sizler için gelsin.

Efendim, şimdi böyle arada sırada da olsa kendimizi ödüllendirmek tabii isteriz. Neyi istemeyelim? Dışarıda güzel yemekler yemek isteriz. İşte canlı müzik dinlemek isteriz. Tabii gideceğiniz yerde çok çok önemli. Bazen böyle ailecek gitmek istiyoruz çünkü. Aile ortamı olsun, rahat edelim. Çoluğumuzla, çocuğumuzla diye. Şimdi öyle bir yerden bahsedeceğim. Böyle Aliağa dışında ama Aliağa'ya çok yakın böyle... Sanki çok gizlenmiş gibi ama çok güzel, böyle gündüz de gidin isterim, sabah gidin, hatta o denizin o sakinliğini görün. Çakmaklı köyünde, Aliağa'nın Çakmaklı mahallesinde, köy eskiden tabii şimdi mahalle oldu, mahallesinde gerçekten böyle hani denize sıfır diyebilirim. Çantanızı alıp orada oturup denize girip çıkabilirsiniz. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Akşamını yaşayabilirsiniz. Bu arada hafta sonları, cuma, cumartesi çok güzel canlı müzikler de oluyor. Alkollü, alkolsüz seçenekler var. Çok güzel deniz ürünleri yiyebilirsiniz. Et ürünleri, yine şahane mezeler yanında eşlik ediyor size. Birbirinden güzel, lezzetli yemekler. Gidin, görün. Gerçekten bağımlısı olabileceğiniz bir yer, bir mekan diye düşünüyorum Loça Restorant. Günün her saatinde ailecek gidebileceğiniz bir mekan. Tekrar bir adresi şöyle tekrarlayayım. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2, Çakmaklı, Aliağa'da. Rezervasyon için iletişim numarası 0542 130 0903. Instagram'da Loça Restorant, sevgili dostlar.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi birazdan sevgili Yay ve yükselen yaylarla devam edeceğim.

Şimdi bazı sofralarda sadece doyulmaz değil mi? Böyle unutulmaz anılarda biriktiririz. Denizin şöyle mavisine karşı şahane sofralar kurmaya ne dersiniz? Özenle hazırlanan lezzetler, yine canlı müzik eşliğinde güzel bir akşam. Tabii ki bunların hepsi Loça Restoran'da.

Loço restoranda şimdiden yerinizi ayırtın derim. 0542 130 09 93 iletişim numaraları. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi No 2, Çakmaklı Ali Ağa'da.

Efendim program Yay burcuyla, Yay ve yükselen yaylarla devam ediyor. İş hayatında bu hafta sizi aynı masada oturmak biraz zor olabilir. Çünkü yeni şeyler görmek ve farklı bir şey denemek isteyeceksiniz. Yurt dışı, eğitim, yayıncılık, hukuk, medya veya uzak bağlantılı işler açısından önemli bir haber gelebilir. Para konusunda büyük düşünce eğiliminiz artıyor ve özellikle seyahat, eğitim veya kişisel gelişim için harcama yapabilirsiniz. Faydalı bir yatırım ile anlık heves arasındaki farkı iyi ayırmanız gerekiyor diyor. Bekar yaylar için uzak mesafe, farklı şehir ve farklı kültür bağlantılı bir tanışma mümkün. Bir seyahat planında veya sosyal ortamda hiç beklemediğiniz biriyle elektrik oluşabilirmiş. İlişkisi olanlar ise birlikte seyahat etmek, tanışmak veya geleceğe dair daha büyük planlar konuşulabilir. Kariyer ne diyor? Kariyerinizde ufkunuzu genişletecek bir fırsat ortaya çıkabilir. Bir eğitim almak, uzmanlığınızı büyütmek veya farklı bir alana geçmek için ciddi şekilde düşünmeye başlayabilirsiniz. İlişkiler mi? Çevrenizde sürekli aynı şeyleri konuştuğunuz insanlardan biraz sıkılabilirsiniz. Size yeni bir bakış açısı kazandıran kişiler bu hafta çok daha çekici gelecek. Bir arkadaşınızla yapılacak spontane bir plan ise uzun zamandır ihtiyacınız olan moral değişikliğini sağlayacakmış. Sağlıkta ise enerjiniz yükseliyor fakat hızınızı doğru ayarlamanız gerekiyor. Bir anda spora yüklenmek veya uyku düzenini tamamen bozacak kadar yoğun program yapmak yerine sürdürülebilir bir tempo seçin diyor. Açık havada zaman geçirmek en güzeli tabii bu hareketler yapmak. Spor candır ya. Bir şekilde hiçbir şey yapamıyorsanız bile yürüyün lütfen. Yay ve yükselen yayların şarkısı gelsin.

Efendim geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bu hafta iş hayatında başkalarının aldığı kararların size yansıması ile uğraşabilirsiniz. Ortak bütçe, şirket kaynakları veya başka birinin sorumluluğundan olan bir konu sizin masanıza gelebilir. Para konusunda ne diyor? Ortak para, kredi, borç, vergi, miras, yatırım veya eşin ortağın geliri gibi konular tutulmayla birlikte önem kazanıyor. Büyük rakamlı bir karar gündeme gelirse acele etmeyin diyor. İlişkilerde ise ne diyor hemen bakalım. İnsanlarla aranızdaki güven meselelerini daha fazla sorgulayabilirsiniz. Bir sırrın paylaşılması veya özel bir konuşma ilişkinizi başka bir seviyeye taşıyabilirmiş. Fakat size emanet edilen bilgiyi üçüncü kişiyle aktarmamak bu hafta sandığınızdan daha kritik olabilirmiş. Ama oğlaklar bu konuda ketumdur ya, zaten duvarları olan insanlardır. Aşk konusunda ilişkiler yüzeysel sohbetlerden biraz uzaklaşıyor veya daha ciddi meseleler konuşuluyor. Beni seviyor musun yerine güven, sadakat, ortak gelecek ve maddi sorumluluklar masaya gelebilir. Kariyerde ise görünürde büyük bir değişiklik olmayabilir ama finansal altyapısı değişiyor. Bir ortaklık, yatırım veya şirket içindeki kaynak dağılımı önümüzdeki dönemde çalışma biçiminizi de etkileyecekmiş sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Sağlıkta ise yoğun düşünceler bedeninizde gerginlik yaratabilir ve kendinizi normalden daha yorgun hissedebilirsiniz. Uyku ve dinlenme düzeninizi iş yoğunluğunuza göre kurban etmeyin. Bedeninizi zorlayan aşırı programlar yerine daha sakin ve düzenli bir tempoda çalışın diyor sizlere de. Şarkınızda ne diyor? Murat Dalkılıç sizlerle.

Evet, son iki burcumuz kaldı. Onlardan bir tanesi sevgili Kova ve yükselen Kovalar. İş hayatında tek başınıza hareket etmekten çok karşı tarafla anlaşmanız gereken bir hafta. Müşteri, ortak, danışman veya birlikte çalıştığınız kişilerden biri önemli bir karar verebilir. Her şeyi kendi yönteminizle yapmak yerine müzakere etmeyi seçmeniz daha hızlı sonuç verecekmiş. Parada ne diyor? Para konusunda başkalarının teklifleri veya ortak kararlar etkili olabilir. Bu bir sözleşme, fiyat anlaşması veya ortak harcama gündeme gelirse maddeleri dikkatlice okuyun. Aşk ise aslan tutulması doğrudan ilişki alanınızda ve önümüzdeki ayların en büyük hikayelerinden biri burada başlıyormuş. Bekar kovalarda ciddi bir tanışma ihtimali artarken ilişkisi olanlar evlilik, birlikte yaşama veya ilişkinin geleceğini açıkça konuşabilirlermiş. Kariyerde ise kariyeriniz bu hafta insan ilişkileriniz üzerinden şekillenebilir. Doğru ortak, doğru müşteri veya doğru iş birliği sizi tek başınıza yapabileceğinizden daha hızlı ileriye taşıyabilirmiş. İlişkilerde ise karşınızdaki insanların size tuttuğu ayna bu hafta oldukça net olabilir. Birinin eleştirisini hemen savunmaya geçmek yerine içinde doğruluk payı olup olmadığına bakabilirsiniz. Sağlıkta ise başkalarının sorunlarıyla fazla ilgilenmek kendi enerjinizi düşürebilir. Sosyal yorgunluk ve zihinsel gerilim uyku düzeninizi etkileyebilir. Gün içinde yalnız kalabileceğiniz kısa alanlar yaratmak düşündüğünüzden daha fazla toparlamanıza yardımcı olacakmış sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Şarkınız Emre Kaya'dan gelsin.

0: utanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, son burcumuz ve balık, yükselen balık. Bu hafta masanızdaki işlerin sayısı artabilir ve ben bunu ne ara üstlendim dediğiniz bir noktaya gelebilirsiniz. Çalışma sisteminizdeki değişiklik yapmak veya bazı işleri başkasına devretmek gerekebilir. Küçük bir düzenleme bile gününüzü, ciddi bölümünüz size geri kalmasını sağlayacak. Para konusunda, para tarafında büyük bir sürprizden çok düzenleme ihtiyacı var. Günlük harcamalar, faturalar veya iş için yaptığınız masraflar bütçede düşündüğünüzden fazla yer tutabilir. Aşkta mı? Romantik tarafınız güçlü ama bu hafta karşınızdaki kafanızda büyütmemeye özellikle dikkat edin. Bekarsanız size çok çekici gelen biri hakkında henüz bilmediğiniz şeyler olabilir. Biraz zaman tanıyın. İlişkisi olan balıklar ise birlikte geçirilen zamanın miktarından çok kalitesini sorgulayabilir. Kariyerde ne diyor? Kariyerinizde büyük bir ünvan değişiminden önce çalışma biçiminiz değişebilir. Yeni görevler, yeni ekip, farklı çalışma saatleri veya günlük düzeninizi tamamen değiştiren bir proje gündeme gelebilirmiş. İlişkilerde ise insanların söylediklerine kolay inanmak yerine davranışların devamlılığına bakın. Bir yakınınızın sizden sürekli bir şey istemesi artık sizi rahatsız etmeye başlayabilir. Yardım etmek de herkesin yükünü taşımak arasındaki farkı bu hafta çok net göreceksiniz. Sağlıkta ise günlük düzeniniz tutulmayla birlikte önem kazanıyor ve bedeniniz sizden daha tutarlı bir rutin isteyebilir. Uyku, beslenme ve hareket düzeninizdeki küçük ama sürdürülebilir değişiklikler yapmak iyi gelebilirmiş. Kendinizi yorgun hissettiğinizde bunu irade eksikliği gibi görmek yerine gerçekten dinlenmeye ihtiyacınız olup olmadığına bakın diyor. Evet, şarkınız da Tefo'dan gelsin sevgili balık ve yükselen balıklar.

Efendim, Loça Restoran sponsorluğundaki bu bölümünde son şarkısı olacak. Şimdi denizin huzuru enfes lezzetleriyle buluşuyor. Tabii ki nerede? Ali Ağa Çakmaklı sahilinde. Böyle denize sıfır. Gerçekten çok eşsiz bir konumda. Taptaze deniz ürünleri yiyebilirsiniz ya da seçkin et çeşitlerini isteyebilirsiniz. Yine hafta sonu zengin bir serpme kahvaltıyla size merhaba diyor Loça Restoran. Cuma cumartesi akşamları canlı müzik var, canlı müzik sevenler için. Çok keyifli dakikalar, saatler geçirebilirsiniz. Bir de şirket yemekleri, böyle özel organizasyonlarınız için lütfen iletişime geçin. Gerçekten özel günlerinizi daha da özel kılabilecek bir yer. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2, Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 09 93 sevgili dostlar.

0: Burç'ta.
1: Efendim, haftanın ilk programıydı. Valla burçları koştur koştur yetiştirdik. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına alkışlar gelsin. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
2: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
7: Reklamlar bitti.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Alio Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

Yok aşkınla yanmıştım kördüm ama gördüm. Aşka ikran ettiğini gözlerimle gördüm ben. Görmez olaydım.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Reklamlar bitti.

Hanımlar, beyler, bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Kenan Doğulu ile yaptık. Issız Ada radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ömür gedikle devam ediyoruz. Kulakların çınlasın. Hoş geldiniz.

Yani o yaya geçidi, normal bir yaya geçidi olduğu zaman durmuyor efendim yani. Yayayı bir engel olarak görmüyor. Yani yayayı çarpılmayı hak etmiş. Bir canlı olarak algılıyor trafikte. Hal böyle olunca ne yapıyor ya arkadaş? Belli bak, bir yayayı gördüğün zaman zaten yavaşlayacaksın yaya geçidi olmasa da. İki, yaya geçidi varsa zaten yavaşlayacaksın yaya olmasa da. Ve fakat olmuyor yani bu iş. Hal böyle olunca ne yapıyorlar artık? Bunlar madem yavaşlamıyor, abi yükselt burayı, tümsek yap. Dünyada acaba trafikte en çok tümseğin olduğu ülke hangisidir? Böyle bir araştırma yaptılar mı acaba? Dur bir dakika, merak ettim. Vallahi yazacağım yapay zekaya. Şöyle hakikaten yazıyorum. Yollarda en çok tümsek olan ülke yazdım. Bakalım cevap biri var mı acaba böyle bir araştırma? Resmi olarak en çok hız kesiciye, yani tümseğe sahip ülke ünvanıyla tescillenmiş uluslararası tek bir resmi istatistik veya istatistik veya kurum verisi bulunmamaktadır diyor. Tamam. Bak nerede mesela, ancak seyahat edenlerin, uluslararası sürücülerin ve coğrafi incelemelerin ortaklaşa yoğunlukta belirttiği bazı ülkeler bu konuda öne çıkmaktadır diyor. Neler var mesela? Umman demiş. Oman. Mısır ve Ürdün yazıyor. Hindistan, özellikle Kerala eyaleti demiş. Yerel trafik kültüründe hız kesicilerin veya yerel dildeki adlarıyla, tamam geç onu, çok yaygın olması nedeniyle sürücülerin en çok şikayet ettiği bölgelerden biridir diyor. İngiltere var mesela bak. Trafik güvenliği ve yavaşlatma politikalarına çok fazla yatırım yapan İngiltere, mahalle aralarında ve şehir içi yollarda en çok kasis, tümsek kullanan Avrupa ülkelerinden biri olarak bilinir demiş. Resmi bir araştırma yapılmamış. Her yerde demek ki bu sorun var arkadaşlar. Bir şekilde o yaya geçidinde o tümsek konulacak. Neyse bakın, uygulama son dönemde Amerika'da. Kuzey Carolina eyaletinde yeni yol güvenliği projelerinde kullanılmaya başlandı. Onu da yeni mi geçtiniz buna? Özellikle okul çevreleri, parklar ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde tercih edilen sistemin trafik kazalarını azaltması hedefleniyor. Yani sürücü orada tümsek olduğunu fark ederse, evet bu kazalar azalır. Çünkü arabaya bir şey olmasın diye hızını keseceği için. Bak, yayaya bir şey olması falan önemli değil. Arabaya bir şey olabilir diye tümsekten dolayı. Uygulamanın en önemli amacı okul çevreleri, parklar ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde araç hızını düşürerek olası çarpışmaların şiddetini azaltmak. Yapılan saha çalışmalarında yükseltilmiş geçitlerin bulunduğu noktalarda sürücülerin yaklaşma hızının belirgin şekilde düştüğü ve yayalara yol verme oranının arttığı gözlemlendi. Hazır hızı kesmişken şuna da bir yol vereyim de karşıya geçsin madem değil. Ben de bir iyilik yapmış olayım. Bazı şehirlerde bu geçitler reflektif yol çizgileri, led aydınlatmalar ve uyarı levhalarıyla birlikte kullanılıyor. Böylece sürücüler geçidi daha uzaktan fark edebiliyor ve fren yapmak için daha fazla zamana sahip oluyor demiş. Bak, yükseltilmiş yaya geçitleri son yıllarda yalnızca Amerika'da değil, Avrupa ve diğer bölgelerde de yaygın kullanılmaya başlandı. Özellikle okul çevreleri, parklar, hastaneler ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu noktalarda tercih edilen uygulama, araç hızlarını doğal yollarla düşürerek yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ulaşım uzmanları bu tür geçitlerin yaygınlaşmasıyla birlikte hem trafik kazalarının şiddetinin azaltılmasını hem de şehir içi ulaşımın daha güvenli hale gelmesini amaçlıyor denmiş. Yolları baştan aşağı tümsek yapacaksın abi. Her 10 metrede bir. Böyle sakin sakin herkes gidecek yani. Bir de şeritler arasında da mesela tümsek koymak lazım. Hani paldır küldür böyle makas atanlar var ya, onların da hani hızını kesmek amacıyla. Sağ şerit, orta şerit, sol şerit, kaç şeritliyse mesela her şerit çizgisinin oraya bir yükselti. Yine böyle bir tümsek yapacaksın. Oradan hızlıca şerit değiştireceği zaman uçsun gitsin artık nereye kadar. Gücü yeter tabii. Böyle olacak bu işler. Öbür türlü çünkü durmuyoruz yani maalesef.

Krem Denizi, durum çok acil, radyonuzdaydı. Efendim bakınız, çöpe attığı milyonluk bileti çöpçüler buldu, yiyormuş. Vermeyeceksin abi, adam çöpe atmış zaten ya, vazgeçmiş ondan demek ki. Şu insanoğlunun vurdum duymazlığı bazen vallahi çileden çıkartıyor. İtalya'da 1 milyon euroluk piyango biletini yanlışlıkla çöpe atan kadın, çöp işçilerinin desteği sayesinde büyük ikramiyesine kavuştu. İnsaflılarmış. Vallahi helal olsun yani. Efendim, talihli bileti bayide kontrol ettirdiğinde cihaz ödenemez uyarısı verdi. Niye? Ha, bu uyarının ikramiyenin yüksekliği nedeniyle çıktığını anlamadı diyor. Ama orada şimdi bu bayideki arkadaş da bir uyarsaymış ya. Hani ablam, bu büyük ikramiyeyi biz buradan ödeyemiyoruz. Rakam yüksek, merkeze gitmen lazım diye. Kadın bak cihazda uyarı veriyor, ödenemez uyarısı almış. Bu uyarının ikramiyenin yüksekliği nedeniyle çıktığını anlamadı. Bileti çöpe attı. Bir tekrar bir eve gittiğinde bakaydın keşke ya. Eve döndüğünde her hafta oynadığı ve sevdiği bir kişiyle bağlantılı olan numaraların kazandığını öğrenince paniğe kapıldı. Ha, o kişi söyledi demek ki. Senin bilet tutmuş, hayırlı olsun diye. Ne? Yok be. Atık yönetim hizmeti veren kamu şirketi, sen bir mi bu neyse, biletin bulunduğu çöp kamyonunu tespit ederek aracı uzman bir tesise yönlendirdi. Vallahi helal olsun, millet ortada ayağa kaldırmış. İşçiler tehlikeli atıklar arasında saatlerce süren aramanın ardından bileti sağlam halde buldu. Şirket yöneticisi Toscano, biletin diğer kupon ve parçaların arasında mucizevi biçimde tek parça kaldığını açıkladı. Biraz da böyle belki hani buruşturup attıysa. Hani daha böyle geniş alana yayılmadan. Haberi alan kadın sevinçten ağladı. Ağlar tabii, ne kadardı? Ödül 1 milyon euro arkadaş. Bak 1 milyon euroyu biletine çıkıyor. 1 milyon euro ikramiye biletine çıkıyor. Sen ama bana çıkma deyip direkt çöpe atıyorsun. Haberi alan kadın sevinçten ağladı. Kamuya ek yük oluşmaması için arama masraflarının tamamını da karşılamayı kabul etti bir zahmet. Yani sadece arama masraflarını karşılamak yetmez, kusura bakma. Orada o çalışan arkadaşlara da bir güzellik yapman gerekiyor. Şimdi millet işi gücü bırakmış, senin orada biletini aramışlar. Şu da olabilirdi yani, bulamadık da diyebilirlerdi. Baktık yok ya, Allah Allah, ben bir istifa edip geleceğim deyip. Hali böyle olunca kusura bakma yani, o çalışan arkadaşlara da bir güzellik yapman gerekiyor.

0: Reklam. Reklam. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı Tuğçe San, Güneşten Sıcak radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok. Kayıp cüzdanı bulunan öğrenciye hayatı zindan etti demiş. Niye ki? Hong Kong'da bir üniversite öğrencisinin kaybettiği cüzdanını bulan kişiyle yaşadığı olay gündem oldu. Öğrenci cüzdanını teslim eden kişinin piyasa değeri olarak 1000 Hong Kong doları, yani işte 6000 lira gibi bir rakam ödül talep ettiği, o hırsızdan beter. Kendisinin ise yalnızca 100 Hong Kong doları verebildiğini, yani 600 lira gibi bir rakam, ardından rahatsız edilmeye devam ettiğini öne sürdü. Adamın sürekli kendisine mesaj atıp aramaya devam ettiğini belirten öğrenci yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Arkadaş, bir de böyle saplantılı tipler var ya. Yani dünya hakikaten bambaşka bir hale geldi. Böyle büyüklerimiz söylerdi işte, taş devri, tunç devri, şimdiki devir başka bir adı diye, onu yayında söyleyemiyoruz. Hakikaten o devirdeyiz yani. Öğrencinin aktardığına göre olay Mong Kok'la Hung Shui Q arasında sefer yapan neyse otobüse meydana geldi. Otobüsün numarasını bile yazmış arkadaş. Gidip bakacağız biz de. Cüzdanını kaybettiğini fark eden öğrenci aynı gün otobüs terminali ve polise bildirim yaptı, ancak 5 gün boyunca herhangi bir sonuç alamadı. O da kötü bir şey ya, şu cüzdanı kaybetme falan filan yani. Hani sadece cüzdanı kaybetsen iyi arkadaş, her şey içinde, kimlik kartından tut işte banka kartlarına kadar dolduruyoruz da dolduruyoruz. Allah göstermesin, böyle bir kayıp anında bırak hani işin maddi kısmını, yani içinde böyle para vardı falan filan, diğerlerini geri getirmesi zaten bayağı bir zaman alıyor. Aradan geçen sürenin ardından öğrencinin okulundan bir kişi kayıp cüzdanın bulunduğunu ve iletişim bilgilerinin bırakıldığını haber verdi. Öğrenci cüzdanı bulan kişinin neden doğrudan polise teslim etmek yerine günlerce elinde tuttuğunu sorguladı. İddiaya göre cüzdanı bulan kişi teslim etmek için öğrencinin yaşadığı siteye taksiyle gittiğini, ancak güvenlik görevlilerinin cüzdanı kabul etmediğini belirtti. Tamam, orada arattır, telefon ettir güvenlik görevlisine. Daha sonra okul aracılığıyla öğrenciye ulaşan kişi cüzdanı iade etmek için yaptığı masrafların karşılanmasını istedi. Öğrenci ise teşekkür amacıyla ödeme yapmak istediğini, ancak karşı tarafın kayıp eşyayı teslim etmenin piyasa fiyatının 1000 Hong Kong doları olduğunu söylediğini aktardı. Piyasası var bir de bunun. Şimdi güzel kardeşim bak, bu işler böyle. Şimdi sen, kayıp bir eşya var. Bunlar 1000 Hong Kong dolarından başlıyor ağırlığına göre. Bildiğin bir sektör oluşmuş. Kayıp eşya sektörü. Bu miktarı karşılayamayan öğrencine gayet normal yani. 100 Hong Kong doları verdi. Öğrenci yaptığı paylaşımda 100 Hong Kong dolarının yeterli görülmediğini ve cüzdanı bulan kişinin kendisine sürekli mesaj göndermeye ve aramaya devam ettiğini ifade etti. Tam bir psikopat. Ayrıca karşı tarafın anlattıkları arasında çelişkiler olduğunu savunan öğrenci, taksi yolculuğuyla ilgili farklı açıklamalar yapıldığını belirterek yaşananları sorgulamış efendim. Vallahi artık sen istediğin kadar sorgula, onlar tabii ki sallayacaklar. Yani biri 10 katarak. O ne zor şartlar altında biz o taksi yolculuğunu yaptık. Yolda tekerlek patladı, onu da bana ödettiler. Olay sosyal medyada geniş tartışmalara yol açarken bazı kullanıcılar kayıp bir eşyayı sahibine ulaştırmanın iyi niyetli bir davranış olduğunu, ancak bunun yüksek miktarda para talebine dönüştürülmesinin doğru olmadığını savundu. Yani hani karşı taraf böyle içinden geçiyorsa, ne bileyim, bir şey varsa verir veya git polise teslim et, bir şey buldun hani illa güdür sahibine vereceğim aman yarabbi diyorsan, zaten insanın orada aklına başka şeyler gelmeye başlıyor. Cüzdan bulmuşsun, gidecektin polise, ver yani. Bazı kullanıcılarsa benzer deneyimlerini paylaşarak kayıp telefon ve eşyaların iadesi sırasında para talep eden kişilerle karşılaştıklarını anlattı. Bir kullanıcı kayıp telefonunu iade etmek için para isteyen bir sürücüye polisi arayacağını söylediğini aktardı. Vallahi helal olsun. Bu resmen artık dediğimiz gibi farklı bir sektör oluşmuş durumda. Durum böyle. Hani bir şeyinizi kaybettiniz. Ne bileyim, birileri sizi aradı, etti. Cevap verirken dahi dikkatli olmanızda fayda var. Ki adres bilgileri vermeyin diyeceğiz ama orada zaten adres bilgileri kimlikten bulmuş. Artık bu işi ya polis çözecek ya da artık aynısı.

Radio Nozaidă. Pe calea. Efendim, Amerika'nın Florida eyaletinde bir benzin istasyonunda gece vardiyasında çalışan yaşlı bir kasiyer. Ablam ne yaptın sen ya? Yüzünü maskeyle gizlemiş ve elinde bıçakla kasaya yaklaşan bir soyguncuyla karşılaştı. O da hakikaten çok cins bir şey. Kötü bir şey. Kasiyer hiç panik yapmadan evladım bu saatte buralarda ne işin var? Belli ki üşümüşsün ve yorulmuşsun diyerek... soygunculuğa adeta ara verdi diyor. Karşı tarafta bir şey. Bu durumda tuhaf bir hani kafası allak bullak olmuştur. Elde bıçak tehdit etmeye gidiyor. Kasaya kasiyerden paraları alacak. Benzin istasyonunda gecenin bir yarısı. Orada yaşlı bir kadın diyor ki evladım bu saatte buralara niye geldin? Ne işin var? Üşümüşsün ve yorulmuşsun. Gel ben sana bir kahve yapayım diye. Hani insan ister istemez vicdan yapar. Şaşkına dönen soyguncu bıçağı indirip aslında haklısın günlerdir iş arıyorum bulamadım dedi. Bunun üzerine kasiyer kasadan para vermek yerine adama taze demlenmiş bir bardak kahve ve bir dilim kek ikram etti. Öyle işte gece başlayan dostluk bir daha. İkili tezgahın arkasında yaklaşık 15 dakika dertleşti. Sohbet de var. Soyguncu kahvesini bitirdikten sonra teşekkür edip bıçağını cebine koydu ve dükkandan ayrıldı. Ablam kahve de iyi geldi. Ben diğer istasyona bir gideyim bakayım burada. Şimdi şu dakikadan sonra hani senle biz böyle bir hırsız kasiyer ilişkisine geçemeyiz. Hani bu saatten sonra bu iş olmaz. Ben diğer şube kaç kilometre ötedeydi? Polis güvenlik kameralarındaki bu tuhaf sohbeti izledikten sonra adamı kısa sürede yakaladı. Ancak ikili arasındaki bu diyalog günlerce efendim dillerden düşmemiş. Bak işte iyilik yap iyilik bul denir ya. Sakın yapmayın. Şimdi, hani, tamam evet bu cümle çok güzel bir cümledir. İyilik yap iyilik bul. Ama her zaman değil. Ya da en azından burası için değil. Yani burada kadın da şanslı. Yani evet şanslı, başına çok daha başka şeyler gelebilirdi. Hırsız belki hani acemi bir hırsız diyebiliriz. Hakikaten bu işlerde pek normalde tarağı olmayan ama mecburiyetten dolayı yapmak zorunda kalmış biri olabilir. Bilemiyoruz artık. Vicdanlı birisi olabilir, bir sürü şey olabilir ama ne olursa olsun bunların hiçbiri de olmayabilir. O yüzden aman dikkat.

Hakan Peker gümbür gümbür bir şarkı unutuluyor mu aşklar radyonuzdaydı. Namusun ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten programa ulaşabilirsiniz tabii ki. Radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Ve şimdi eskilerden yeni bir düzenleme Yeşim Salkım radyonuzda günün birinde.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok ağlarsın.

Derya Oğlu Şımarık radyonuzdaydı. Bu nedir? Ya şu İBAN olayından bir türlü kurtulamadık. İBAN'dan para gönderirken bu detayı unutanlar yandı diyor. Abi hiç göndermeyelim, girmeyelim artık o topaya. Bak kaçıncı İBAN haberi oldu artık, ben de karıştırdım yani. Evet, yapmamız gereken şeyler belli. Tekrar hatırlamakta fayda var. Kesinlikle açıklama bölümünü boş bırakmıyoruz. Yani o parayı ne için gönderdiğimizi mutlaka yazıyoruz. Senedir mesela kira ödüyorsanız mesela onu yazıyorsunuz. Hangi dönemin kirası olduğunu. Ne bileyim, birine borç gönderiyorsanız borç olarak yazıyorsunuz ama gerçek borç olsun. Çünkü mesela hani borç yazıp sonrasında o para bambaşka bir şey çıkabilirse sıkıntı büyük oluyor falan filan yani. Yine ne oldu? Yine neye dikkat edeceğiz? İBAN'la para transferi yapan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli uyarılar peş peşe geldi demiş efendim. Uzmanlar işlem öncesinde alıcı bilgilerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Tamam. Para göndermeden önce son kez kontrol edin. Zaten bir de şöyle bir şey var. Hani alıcı bilgileri eyvallah da zaten yanlış bir bilgi olduğunda gitmiyor da. Yani mesela kişinin şeyinde yazıyorsun. Nedir o? Hani adı orada kısmen görünüyor ama sen de yazıyorsun altında yani ilk defa gönderiyorsan. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen İBAN'la para transferleri günlük hayatta en sık kullanılan bankacılık işlemleri arasında yer alıyor ancak uzmanlar para gönderme sırasında yapılacak küçük bir hatanın maddi kayıplara neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Neymiş o? Özellikle İBAN numarasının eksik ya da hatalı girilmesi veya alıcı bilgilerinin yeterince kontrol edilmemesi paranın yanlış hesaba aktarılmasına yol açabiliyor. Abi işte orada şöyle bir şey oluyor. Tamam, İBAN'a mesela yanlış bir İBAN girdin, tamam. Ama ona baktığında da yani altta zaten ismin belli bir kısmı çıkıyor mesela. İşte atıyorum bana göndereceksiniz diyelim. Bak deneyelim, şimdi ben bir İBAN numarası vereyim size. Sevgili dinleyenler, açın banka uygulamasını. Canlı yayında deneyelim, böyle 3-5 bir şey atarsınız. Orada mesela şey, tamam İBAN verdin, TR bilmem kaç falan filan. Hatalı olduğunu varsayalım. Sana gelen İBAN yanlış mesela veya yanlış İBAN girdin. Orada zaten benim adım çıkmayacak. Başka bir isim çıkacak alt tarafta, yani tamamı olmasa da. Genelde işte bende nedir işte MAUÇ mesela, isminin soy isminin ilk harfleri gibi düşün. Veya bir firmaya gönderiyorsan o firmanın da işte baş harfleri falan çıkıyor yani. Hal böyle olunca şimdi altta hala başka şey olup sen başka isim yazdığında da gitmiyor. Ya da bilmiyorum, bende mi gitmiyor yani, bankadan bankaya değişiyor mu bu? Uzmanlar transfer işlemi onaylanmadan önce İBAN numarası ile birlikte alıcının ad ve soyadının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguları, tamam. Yanlış İBAN'a gönderilen para işlemin tamamlanmasının ardından otomatik olarak gönderen kişinin hesabına

Ya. Böyle bir şey olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Tabii doğal olarak işlem hatalı o zaman bankayı aramak gerekiyor. Tabii şöyle bir şey de olabiliyor. Bazen mesela size bir telefon gelebilir. Ya size yanlışlıkla para gönderdik. Onu şuraya gönderir misiniz gibi bir şey olursa siz yine bankayı arayın. Yani banka bu işlemi yapsın. Ondan sonra bir daha bir Allah korusun. Bir kara para aklama işine falan farkında olmadan bulaştırmayın kendinizi. Olabilir. Bugünlerde zaman zaman duyuyoruz çünkü. Birisi arıyor. Ya hesabınıza yanlışlıkla para gönderdik diyor. Hesaba bakıyorsun. Evet o para var. Diyor ki o parayı şuraya gönderir misiniz sizden rica etsek diye. Gayet güzel kibar konuşuyor. Sen de insanlık namına bunu yapıyorsun. Ama arka planda başka şeyler dönmeye başlıyor. O yüzden hani öyle bir şey olsa bile hesabınıza tanımadığınız biri tarafından para gönderildiğinde o parayı mutlaka ilk olarak bankayı bildirin hemen. Hani bu benim kontrolüm dışında geldi, böyle bir para var güvenlik alınması adına ve buradaki işlemleri de bir şekilde kayıt altına alın, ne bileyim savcıya söyleyin, bir yerlere söyleyin yani. Kendi işinizde saklamayın. Kendi işinizde saklarsanız ileride çok büyük faturalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yılların şarkısı Sezen Aksu. Hadi bakalım radyonuzdaydı. Harunlar Beyler, Namık Ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçan. Radyonuzdayım. Günün bu yoğun saatlerini paylaşıyoruz sizlerle. Efendim neler var, neler var, neler yok bakalım yine. Bu nedir? İtalya'nın Roma kentinde bir sanatçının atölyesine giren hırsızlar. İçerideki pahalı tablolar yerine daha çok modern heykelleri ve dekoratif eşyaları çalmayı seçti. Muhtemelen konuyu bilmedikleri için. Hani içeridekilerin değerinin ne olabileceği konusunda bir fikirleri olmadığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ancak olaydan iki gün sonra atölyenin kapısının önüne bırakılmış büyük bir koli ve üzerinde İtalyanca el yazısıyla yazılmış bir not bulundu. Notta efendim şöyle bir ibare var. Sanat anlayışınız gerçekten berbat. Çaldığım heykellerin hiçbiri salonumun rengine uymadı. Ayrıca estetik olarak da içime sinmedi. Ulan bu arkadaş adama küfür etsen bu kadar ağır olmaz. Bak, çaldığım eserli heykellerin hiçbiri salonumun rengine uymadı. Ayrıca estetik olarak da içime sinmedi. Eserleri geri getiriyorum ama bir dahaki sefere daha renkli şeyler yapın diye. Bir not. Efendim sanatçı çalınan eşyalarına kavuştuğuna mı sevinsin? Yoksa hırsızdan sanat eleştirisini aldığına mı üzülsün? Onu bilemedi diyor haberde. Yani asıl burada tabii ki sevinilmesi gereken şey içeride çok daha değerli olan maddi anlamda sanat eserlerinin alınmamış olması tabii ki. Burada da bu arkadaşın bir de zaten bu vermiş olduğu notta da kendisinin buram buram bu kanıya çok uzak olduğunu, sadece renk uyumu olarak baktığını gösteriyor. Asıl sevinilecek konu bu, yani geri gelir gelmez onlar ayrı bir şey. Tabii bu nottan artık bu insan yakalanır mı yakalanmaz mı, o da ayrı bir şey. Tanıdık birinin olma ihtimali var mı dersen bence var. Hani sırf bir rekabet uğruna motivasyonunu bozmak için. Bunlar olur mesela. Sen şu işi çok kötü yap. Sen yapma kardeşim bu işi. Hani böyle bir rakip firmadan falan filan biraz demoralize etmek amacıyla yapılmış bir suikast girişimi olabilir mi? Bunlar da insanın aklına gelmiyor değil.

yanakları. Eller havaya, oynat göbeğini. Eller havaya, kaldır kolları, oynat göbeğini. Eller havaya, şık

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
0: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: yaradana yalvartma.
1: Oğuzhan Koç, yaradana yalvartma radyonuzdaydı. Esasında 90'ların şarkılarından bir tanesidir bu efendim. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Aylin Yeşilova radyonuzda. Karma.

Yine iddialı sözler. Yine böyle ses geriye doğru çekilerek söylenmiş bir Gülşen şarkısı. Gülşen'in artık mod, çizgi bu şekilde. Bunun önüne geçemiyoruz. Geçersek de zaten biz şaşırırız muhtemelen çünkü bu duruma alıştık. Yani eski Gülşen'e şöyle bir bakın, ilk albümler falan şey gibiydi hani. Pijamalı kız zaten öyle bir ünvanı vardı biliyorsunuz. Sonra o pijamayı değiştirdi. Değiştirdi değiştireli. Çok farklı boyutlara geldi. Efendim bakınız internetten 2100'den fazla kez, 2100'den fazla kez manga sipariş eden, ardından iptal eden kadın tutuklanmış Japonya'da. Bir insan neden bunu yapar? 2100'den fazla bir sipariş, herhangi bir siparişte bulunuyorsun yani. Sipariş ediyorsun, iptal ediyorsun. Sipariş ediyorsun, iptal ediyorsun. Şimdi zaman zaman internet alışverişlerinde bu olabiliyor. Bir ürünü sepete alıyorsun, atıyorsun mesela. Hani aradığın bir şey diyelim. Ondan sonra onu bir şekilde hani satın alıyorsun. Sonra diyorsun ki biraz da böyle yüksek bir rakamlıysa özellikle. Ya bu lazım mıydı, değil miydi derken mesela kargolamaya falan geçmeden iptal edebiliyorsun. Bunu zaman zaman yaşayabiliyoruz. Fakat bu öyle bir şey değil bu. Japonya'da çizgi roman yayıncısı manga şirketin çevrim içi alışveriş sitesinde 2100'den fazla kez ürün sipariş verip sonra bu siparişleri iptal eden bir kadın ticari işletmeyi dolandırıcılıkla engellediği gerekçesiyle tutuklandı. Artık şeyler de yeter abi demiş yani sürekli sepete giriyor çıkıyor, sepete giriyor çıkıyor. Ödeme kısmını hallediyorsun peki o sırada yani sadece şeyden mi? Tokyo Metropol Polis Departmanı'nın açıklamasına göre bir restoran çalışanı olan Yoshida Mayu aleyhinde ticari işletmeyi dolandırıcılıkla engelleme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Yoshida'nın çizgi roman yani manga yayıncısı şirketin çevrim içi alışveriş sitesinde bak bir yıl içerisinde 2100'den fazla kez Naruto gibi çizgi roman ürünleri sipariş edip ödemelerini yapmadan defalarca bunları iptal ettiği ileri sürdü. Ama canım ödemeyi yapmamış olsa ama sen de sepete atmış, sepeti boşaltmış yani. Veya en son işte ödeme kısmına geldiği zaman iptal etmiş. Burada site zaten manuel bir şey yapmıyorsun ki otomatik gidiyor. Yoshida'nın siparişleri vermek için 238 farklı hesap kullandı. Tabii bu kadının ne kadar sağlıksız olduğunu gösteriyor. Baya baya ciddi belli yani sağlık problemleri var. Normal bir insan bunu yapmaz. 238 farklı hesaba kullanıyor. Son ödeme tarihine kadar ödemeleri bekleterek otomatik iptale düşürdüğü ve kapıda ödeme seçeneğini tıkladıktan sonra paketleri kabul etmeyi reddettiği iddia edildi. Oradan bildiğin takılı eğleniyor yani o. Ulusal basında siparişi verilerek iptal edilen ürünlerin toplam değerinin 4.3 milyar yeni yani 27.2 milyon doları aştığı kaydedildi abi. Tabii orada ürünle bağlamış oluyor. Biz hani sadece şey diye düşündük ilk başta hani sepeti atıyor sepeti boşaltıyor değil. Baya baya son güne kadar bekliyor ürün sepette işte. O sırada başkaları almak isterse alamıyor mesela bundan dolayı. 32 yaşındaki Yoshida polise verdiği ifadede suçlamaları kabul etti. Eylemlerinin günlük hayatında biriken stresten kaynaklandığını bildiren Yoshida, genel olarak animeyi seviyorum. Ürünleri sipariş etmek, arzularımı tatmin etme duygusu verdiği ifadelerini kullandı. Şirket yaptığı açıklamada geçici stok tükenmesi, satış fırsatlarının kaybı ve teslimat şirketlerine yapılan ödemelerin aksaması dahil büyük miktarda mali kayıp yaşadığını bildirdi. Hay kargolamaya kadar gidiyor mu iş yani? Şimdi bununla ilgili nerede? Kore'de galiba bir alışveriş sitesi kuruldu. Bir uygulama kuruldu daha doğrusu. Bütçeniz yetmiyorsa oradan alışveriş yapıyorsunuz. Çünkü neden? Sanal alışveriş. Bundan programı dinleyenler hatırlayacaktır. Bahsetmiştik. Bir uygulama bunu indiriyorsun. Oraya hikayeden kredi kartı numarası giriyorsun. Ürünleri sepete ekliyorsun orada gördüğün ürünleri. Ondan sonra alışverişi tamamlıyorsun işte kredi kartı bilgisini girip ama onlar tabii ki fake. Sonrasında ürün kargoya veriliyor. Fake tabii ki yani öyle şey. Kargo takibi yapıyorsun. İşte 3 gün sonra neyse artık kargo kapına kadar geliyor. Bildirim geliyor telefonla ürününüz teslim edilmiştir diye. Sırf bu duyguyu yaşamak için. Hani ekonomik durumu yetmeyenler için.
Ya kargo beklemek de ayrı bir heyecan verir insana. Ben severim mesela kargo bekleme konusunu. Hani özellikle böyle şey, hani isteyerek hani baya baya hevesle aldığın bir şeyse. Bir de kargo da gelmez. Yani genelde gelmez derken gelir de böyle şey, hep şunu merak ederim. Yani sabah mesela bu dağıtım noktasında aramızda kargocu olan varsa lütfen cevap verirse çok mutlu olacağım. Mesela arabaya yüklediniz kargoları. Oradan artık servislere başlıyorsunuz yani. Adreslere gidiyorsunuz. Abi ilk kime gidiyorsunuz siz ya? Bak, yemin ediyorum bunu çok merak ediyorum. Bak farklı adreslere kargo sipariş ettim. Yani ürün sipariş ettim farklı adreslere. Hadi mesela nedir? Benim ev belki şeyden dolayı işte istikamete göre gerilerde kalıyordur, ona göre. Hep böyle en sona kalıyor. Sonra mesela iş yerini, adresini veriyorum. Hadi orası da böyle diyelim. Sonra arkadaşım mesela adresini veriyorum falan filan. Abi hiçbirinde ilk bana gelmiyor ya. Hakikaten aramızda kurye arkadaş varsa yazarsa çok mutlu olurum. Yazın Instagram'dan falan yazın, WhatsApp'tan yazın. Abi ilk kime bırakıyorsunuz bu kargoyu siz? Ve bir de nasıl bir akışsa bu. Böyle hani büyük hevesle beklediğim bir ürün olduğunda o hep en sona kalıyor. En son yani hatta mesainin bitimine doğru veya mesai bitiyor. Ondan sonra falan teslim ediliyor. Hani bu ayrımı nasıl yapıyorsunuz? Anlıyor musunuz kutudan? Ha bu buna lazım, acil lazım. En son bunu at, en sona bunu at abi. Bir de lütfen o şeyler de çalışsın efendim. Şu şeyler... Harita var ya, harita yapıyorsunuz. O haritalar pek çalışmıyor. Oradan da mesela biz kuryeyi takip etmek istiyoruz. Çünkü güzel bir aksiyon. Alıyorsun çayını kahveni. Kurye takip ediyorsun. Ama bu sistemler çok stabil çalışmadığı için oradaki hevesimiz de kursağımız. Onu da bir tamir ettirirseniz seviniriz.

radyonuzdaydı. Şimdi devam ediyoruz. Bakınız, bir dolandırıcılık haberi. Eskişehir'de pet taksi tuzağı denmiş. Pet taksi tuzağı. Veteriner hekimin fotoğraflarını kullanıp para topladılar. Her türlü şekilde dolandırıcılık oluyor ya. Hani şey, skala çok geniş gerçekten. Efendim, Eskişehir Tepebaşı ilçesi Bahçeli Evler mahallesinde, tamam. Veteriner kliniği bulunan veteriner hekim Mustafa Sayın, son zamanlarda kendisini arayan mağdur vatandaşların artması üzerine harekete geçti. Karabük üzerinden cins hayvanları ücretsiz sahiplendirme vaadiyle ilan veren ve pet taksi adı verilen nakliye masrafı bahanesiyle insanlardan para talep eden dolandırıcıların kendi fotoğraflarını kullandığını fark eden Sayın, mağdurların 3.000 liradan 14.000 liraya kadar dolandırıldığını iddia etti. Yani yine çok da kötü dolandırılmamışlar yani. Ne rakamlar duyuyoruz biz. Şüphelilerin aynı yöntem ve farklı veteriner fotoğraflarıyla kandırıldığı öne sürüldü denmiş. Nasıl oluyor ki bu? Dolandırıcıları müşteri gibi arayan Mustafa Sayın ilk olarak sahiplendirme şartlarını sordu. Çok kandırılma oluyor diye korkuyoruz diyen Sayın'a pişkin bir şekilde, maalesef o kadar çok var ki abi, lanet olsun yemin ediyorum. Sadece millet dolandırıldığı için değil, bizim bu uğraşımız için çok üzülüyorum demesi şaşırttı. Şimdi üzülmüş adam. Dolandırıcı, yani ne diyecek şimdi, dolandırıcıdan ne bekliyorsunuz yani, şey mi diyecek? Mustafa Bey, korkmayın, biz fazla dolandırmıyoruz. Yani dolandırıcılar arasındaki en ahlaklı olan biziz bak. Tamamıyla masrafları karşılıyoruz. Konuşmanın ilerleyen dakikalarında dolandırıcının WhatsApp profilindeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyen Mustafa Sayın'a, fotoğraftaki siz değilsiniz, mümkün değil abi dedi. Abi kusura, biz özellikle baktık ya. Aldığı cevap karşısında şaşıran veteriner, yani hocam fotoğrafımı bari sahip çıkma, bir zahmet yani diye konuştu. Rahatlığını koruyan dolandırıcı, madem fotoğraf senin fotoğrafın, neden benimle 10 dakikadır konuşuyorsun? Anlarım, tamam, değiştireceğim diyerek yanıt verdi. Trip atmış bir de. Tamam, istemiyorsan değiştiririz var ama fotoğraf mı yok ya? Sizde de bir hava yani. Ne var şuraya yani fotoğrafınızı koyduysak? İhtiyaç vardı o yüzden yani. Anladım, tamam, değiştireceğim diyerek yanıt verdi. Konuyla alakalı tecrübeli veteriner hekim Mustafa Sayın, ben veteriner hekim Mustafa. Eskişehir'de bir veteriner kliniği işletiyorum. Yaklaşık 2 haftadır kendi kliniğimde kullandığım, Instagram'da kullandığım resmimi ya da sosyal medyada olan resimlerimi ve ismimi kullanarak insanlara ücretsiz hayvan sahiplendireceğiz vaadiyle dolandırıcılık yapıyorlar. Bunun hakkında size ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. 2 hafta önce başımıza gelen olayda hasta sahiplerinden bir tanesi biz köpek sahiplendiriyoruz diyen ilan sayfasında görüyor. Gördüğü ilan sayfasını arıyor ve ilan sahibi diyor ki, ben köpeği ücretsiz sahiplendiriyorum ama biz kendimiz klimalı güzel bir arabayla size yönlendirmek istiyoruz. Hatta beni rahat gitsin hayvancık. Bunun da belli bir ücreti var. Bu ücreti karşılarsanız köpeği evinize kadar bırakacağız diyerek vaatte bulunuyorlar dedi. Köpeği bırakıyorlar mı peki? Mağdurları uyaran da Sayın şöyle devam ediyor. Bu maalesef dolandırıcıların böyle farklı köpekleri, ırkları Instagram'dan paylaşarak denedikleri bir yöntem. Sonra köpeği almak için parayı gönderen aile köpeğin gelmediğini fark edince resimlerden tarayarak bize ulaşıyor. Her seferinde bize tekrar ulaşıyorlar. Biz kendi resmimizin kullanılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Fakat bu sayı artık bununla alakalı bir bilgilendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mağdur sayıları bayağı fazla demiş. Arkadaş, barınaklardan sahiplenin diyelim bari. Yani orada sahiplenirken bile, bir hayvanı sahiplenirken bile, çünkü ırk ayrımı yapıldığında ben hani onda da çok o masumluğun gittiğini düşünüyorum. Öyle. Yani sahipleneceksen herhangi bir ırkı sahiplenebilirsin. Tamam, belki hani köpek olarak düşünecek olursak belki büyük bir köpek istemeyebilirsin bakım yeri zorluğu anlamında. Ama küçük köpeklerden de barınaklarda gayet var efendim.
onlardan çok rahat sahiplenebilirsiniz eğer sahiplenmek istiyorsanız. Böyle olduğunda adam bak klimalı arabayla getiriyor işte köpeği. Yani havalar sıcak. Hayvan rahatsız olmasın falan filan diye. Sen de aa ne kadar güzel diyorsun. O zaman tamam ben de bunun masrafını karşılayayım diyorsun. Sonra bekliyorsun gelsin diye. Yani orada esasında telefondaki kişi size buram buram ben seni şu an dolandırıyorum mesajı veriyor zaten. Ama biz en son artık hani bir şey gelmediği zaman, elimize ulaşmadığı zaman dolandırıldığımızı anladığımız için sıkıntı da buradan kaynaklanıyor.

0: Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran, Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600 29 0.
7: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo.
0: Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil.

Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Sanmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
6: Radyo Sahil.

0: geçmişten günümüze en hip şarkılar, geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Kaç şehirde yaptım hata, ellerimde kaldı zararı. Ve çok

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: sahil. Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

yıllar olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soullar.
1: En güzel soullar.
0: Radyo sahilde.
2: Reklam.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti.

0: Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

çok, çok da mutlu etti. Bildi bende yerin ah tekti, bir çocuk bende tükendi.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim değilim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Bir sabah saçlarını okşayıp da rüzgar izlerimi sürüp de

kader seni değil hepçilerdi bütün aşıklarım.

değil, kader seni değil, içine verdi. Bütün aşıkların çektiği gibi, bütün aşıkların.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

yaşayamam. Dağları aşarım ben, taş kalbimi aşamam. Ferhat olup yaşarım ben, yaşarım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Dilerim yüzüne güler, bu kötü kader, sonu zor olmaz.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun, sensiz ben yok galiba.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bugün oradaydın. Aynı yerde, aynı evde. Aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya. Aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun. Masada kahkahanı, mutfakta bardağını, salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını, koridorda gözyaşlarını, kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş zigon sehpaya, bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. O kavgadan arta kalan kırık vazoyla İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. Tozlu balkona.

Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin kalmış. Kapıda bıraktığın ayak izlerin. Yastığının üstünde saçını buldum. Posta kutusunda mektuplarını. En son dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış. O Hicaz'da kalmış gözyaşlarını. Yazan böyle yazmış demek şarkıyı. Nasıl anlam buldu sen olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca, içinde salınan yar olmayınca.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

0: Buka ntar pas kita cek.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.